konim diye moja disi ton kuni konim diye konim diye ne konim o breni na seye ho wati asi ay o ma susu ma wode ama wana wata inwo wadi konim.